Atılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Sara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

Yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

aslında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deli.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

Sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

aslında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Asaf'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimiz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının artırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Silahımı almadın mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

arşı gökyüzünü yıkacağız.

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Seni seviyorum.
2: Ben de seni.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi A'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmenin Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. ASAF'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuyu Sokcun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki dere kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablos, Rakka,

0: Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var. Mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Lezkiye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
1: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
0: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
1: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
0: Günlük
1: mi konuşuluyor?
0: hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
1: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
0: Şöyle ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
0: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyler mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela kıza yetişti direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında kızıla yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek olundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bu yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı ya birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'de Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda pasaportla da olsa izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları...

0: alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Yasat da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
2: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için de Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Şükür akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Dostlarımız ve nihayet beklenen, tre, beklenmeyen veya her ikisi de olabilecek olan an geldi. Yani gün akşam oldu. Bekleyenler de var elbette, beklemeyenler de var. Beklemeyenler umuyoruz bu programımızı dinleyince artık bekler olurlar. Gün akşam oldu isimli programımızda gün akşam olma kuşağında. İyi olmanızı ümit ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Ve programımız vesilesiyle biraz daha iyi olacağınızı da varsayıyoruz. Ne yalan söyleyelim, böyle de bir ümidimiz var. Bu ümidi de saklı tutmuyoruz. Apaçık söylüyoruz değerli dostlarımız. Şöyle bir baktım Adnan Özer'in şiirine, özellikle Yol Şarkıları isimli şiirine baktım. Ondan bazı bölümler mi diyeyim, bakayım belki tamamını da okuyabilirim. Çok uzak görünmüyor. Yol Şarkıları özellikle bir göçmenin dilinden yazılabilecek bir eser, bir şiir. Özellikle bu şiir kitabıyla ödül aldığına göre bu şiirde bir iş var derler bizim oralarda. Demek ki bir farklılık var diğer şiirlere nazaran. Bu şiirde ve bu şiir kitabında bir farklılık olsa gerektir. Onu aktaralım, devam edelim değerli dostlarımız.

Geçiyor Balkan günlerim bir elmanın nazik soyuluşunda. Kalpte yaratır diyor Ayaz'da türküm, kanıyor her yola koyuluşumda. Ölümün dişlediği bir meyveymiş geçmiş özlemi, çocukluğun çürüyüp yapışması deriye. Ah o kar fısıltılı bahçeler, dedemi, amcamı, hele de babamı çağırırlar mı geriye? Trakya, nasıl ayrılırım senden? Sıvalı kerpiç bacalardan duman tüterken, nasıl da camlarda kaldı süzgün gözlerin, akraba hayat, durdurak yok bir daha, siliyor evime her seyahat. Evsizin evini özlerim şimdi, eşikte gölgesiyle. Ah o inatçı gürlek meşeler, kökümü, omcamı, hele de ilk sevdamı, tutarlar mı biteviye? Balkan içleri bodur, kavi meşeler, kuru bir öksürük içimde keder. Bir kara duygundum ya, vereme kardım sonunda. Canımın içini özlerim şimdi, üşüyen nefesiyle. İstanbul dönmesem sana, dönmesem ekmek kavgasına. Annem gitti, hastane kapılarında. Bir eşim vardı, dağ arpası saçlı, o da gitti. Dökülür şimdi ıslığım Ayaz'ın ırmağına. Ah Trakya, kumru cumalar, üveyik cumartesiler ülkesi. Belki ben dönemeyeceğim ama mutlaka dönecek cesedim sana. Göçmenlik hatırına.

kez okuduğum şiir gerçekten de güzelmiş. Bir yürek yarası var. Trakya ve İstanbul arası çok uzak değil aslında ama yine de insan anılarını nerede bıraktıysa, anılarını nerede yaşadıysa orada da bırakmış oluyor belki de. Tekrar oraya gittiğiniz anılarınız canlanıyor ama anılarınızın yanında, daha doğrusu anılarınızın içinde olan diğer hem nesneler hem canlılar olmuyor. Bitkiler olmuyor. Ne kaldı geriye? Bitkiler, hayvanlar, nesneler başka? Ülkeler var bir de, bakın nereden nereye gittik ya. Ama öyledir değil mi, anılarınız baktığınızda, gittiğinizde aynı insanlar olmayacak tabii ki, zaman geçmiş üzerinden. Nesneler aynı şekilde durmayacak. Bitkiler bile belki yerini bir takım taş betonlara bırakmış olabilecek. Bırakmasa bile sizin anılarınızda olan bitkilerin yerini başka bitkiler almış olacak. Değil mi? Garip bir durum. Ama çok üzgün bitirmiş yol şarkılarında, gitmiş gelmiş bir göçebelik yaşamış Trakya, İstanbul veya başka yerler. Trakya'da yaşadığı belli bir oranın sıvalı kerpiç bacalarından, oranın insanından, o süzgün gözlerden, akrabalı bir hayattan, İstanbul'un o büyük şehrin, o efendim neyine diyelim, haralasına, gürelesine, o kalabalığına, o trafiğine belki de alışabilmek kolay olması gerektir. Hepimiz için geçerli. İnce bir sızı var tabii ki bu şiirde. Bu şiiri iyi ki okumuşum dedim kendime. O ince sızıyı ben de içimde hissettim. Umuyorum sizlere de hissetmişizdir. Ama sizi üzmek değil amacımız, ama yeryüzünde istemeseniz de gurbet yaşayacaksınız. İstemeseniz de ayrılıklar yaşayacaksınız. Ama bu bilinçli bir seçim olacak, ama isteğinizin dışında olacak. Hayat böyle. Bir vesileyle bir yere ulaşmak için ister istemez bulunduğunuz yerden ayrılmak durumunda kalacaksınız. İşte bir ayrılık. Her ayrılık güzel olmayabilir, her ayrılık çirkin olmayabilir. Her ayrılık bizi üzmeyebilir. Bazen ayrılık, yani bir yerden ayrılmak, başka bir yere gitmek, kavuşmak anlamına da gelebilir. Değil mi? Bu anlamda güzel bir eserdi. Tebrik edelim. Birincilik alan bu eserden dolayı şiirin yazarını Adnan Özel'i. Değerli dostlarımız, öyleyse güzel bir eser dinleyelim şimdi, vaktimizi salt cümlelere ayırmayalım. Güzel bir ayrılık şarkısı olsun, yol şarkısı olsun, türküsü olsun veya sizlere armağan olsun güzel insanlar. Gün akşam oldu da sizlerle birlikteyiz. Güzel eserler, şiirler okuyoruz ve bu zaman dilimini paylaşıyoruz sizlerle. Bir sürü yol türküsü vardır. Yol, yol, yol, ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık ve yollar. Yolların teknolojinin gelişimiyle birlikte eskisi gibi etkin olması çok da mümkün değil. İnsanların hayatını bu kadar kuşatması söz konusu değil eskisi kadar. Çünkü istediğiniz an artık ulaşabilme imkanınız var her şekliyle. Daha kısa uçuşlarla günlerce gidilecek bir yere birkaç saatte gidilebiliyor. Gidilemesi bile söylediğimiz gibi telefonların, internetin vesaire icadıyla birlikte artık uzaklar yakın alıyor. Bunun bir yan etkisinden de bahsettiğimi hatırlıyorum. Yakınlarda uzaklaşabiliyor garip bir şekilde. Böyle bir durum söz konusu. Evet, bir geliyor mu şarkı türkü? Armağan olsun hepinize. Eserimizden sonra birlikteyiz.

Değerli dostlar, bu güzel eseri dinledik. Öncesinde güzel bir şiir okuduk. Böylece gün akşam oldu, ilerliyoruz. Bazen kısa süreli ayrılıklar iyi gelebilir. Özlemeye yol açabilir. Az önce okuduğumuz şiirde de olduğu gibi. Ayrılıkların böyle de güzel bir tarafı var. Tabii ucunda kavuşmak varsa ayrılıklar da güzel oluyor değil mi? Hem giden için hem bekleyen için. O müthiş kavuşma anı herkes için özel bir durum olsa gerektir. Ama o kavuşma anının gerçekleşmesi için de ayrılık gerekiyor. Bakın, demek ki olumsuz diye nitelendirdiğimiz bir olay, kavuşma anıyla birlikte tüm olumsuzluklarını silip yerini belki de bu hayatta yaşayabileceğimiz en önemli duyguya bırakıyor değil mi? Dostlar. Gökkuşağının altından geçti çocuklar. Adam şapkasında saklanan sonbaharına uzandı. Parmağını bıraktı bayan Ö. Boynundan öptü. Beyaz bir at geçti. Yaprağın hışırtısı aşkın dili olsun dedi. Sonra döküldüm cümle boşluğuna demiş. Kim demiş? Cenk Gündoğdu. Nun kısa bir şiirini paylaştım sizlere. Sonbahar isimli eserini ondan da madem bahsettik. Öyleyse kısa bir şiiriyle onun da şiir tadını, şiir tavrını, üslubunu, zevkini her neyse bir vesileyle görmüş olun diye düşündük değerli dostlarımız. Bu arada programın sonuna geldik mi? Geldik. Son dakikalarımızı yaşıyoruz evet programımızda. Öyleyse bu son dakikalarda da güzel bir eserle veda edelim. Gün akşam oldu da bugünlük bu kadar olsun. İnşallah sizlerle tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ederiz. İnşallah iyi günler, güzel günler yaşarsınız ki bizler de yaşadığınız o güzellikten istifade ederiz. Hadi bakalım, eyvallah, bugünlük bu kadar.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile görüştü. Görüşmede Kerkük'teki son gelişmeler

Suriyelilerin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, huzur ve refahın korunmasının Irak'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen'in Kerkük valisi olarak görev yapmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Vali Ağa da Türkmen toplumu adına Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katılımıyla Tartus kentinde 2026 turizm sezonu düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin Tartus ilinin festival meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kentin turizm potansiyeli ve turizm sektörünün ekonomiye katkısı ön plana çıkarıldı. Törene katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, turizmin canlandırılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Yetkililer, turizm yatırımlarının arttırılması ve daha fazla ziyaretçinin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program kapsamında Tartus'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan bir film gösterilirken yamaç paraşütü gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçı ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ile İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki devam eden müzakerenin son durumu ele alındı. Görüşme, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve ardından İran'ın İsrail'deki Ramat David hava üssünü balistik füzelerle hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti. Bölgedeki gerilimin de değerlendirildiği bildirildi.

ve Katar arasında koordinasyon görüşmesi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz El Halife ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arabuluculuk sürecini değerlendirdi. Katar tarafı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yineleyerek bölgesel sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Esed rejiminin üst düzey iki ismi yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı Devrik Esed rejiminin

yapılan açıklamada iki ismin uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındığı belirtildi. Asaf'ın Halep kırsalında sivillere yönelik saldırılarda rol aldığı ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin organizasyonunda yer aldığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Şam Büyükelçisi Jun güven mektubunu sundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Güney Kore'nin Suriye nezdindeki olağanüstü ve tam yetkili elçisi Kuy Sok Jun'u başkent Şam'da kabul etti. Görüşmede elçi Jun güven mektubunu Suriye tarafına sundu. Tarafların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldığı bildirildi.

Suriye ve Irak hava sahasını geçici olarak kapattı. İran'ın İsrail'e balistik füze saldırılarının ardından Suriye ve Irak hava sahalarını geçici olarak kapattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu ülke hava sahasının 3 gün süreyle kapatıldığını açıkladı. Suriye'de ise Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 12 saatliğine durdurulduğu bildirildi. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Güney Hava Koridorlarının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

bir köye baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Mariye köyüne baskın düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri köyde 9 evde arama yaptı ve baskın sırasında ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı. İsrail güçlerinin operasyonun ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin sesiniz.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır. Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marrakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Taz tamam.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin.

Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felek oğlu, Çolak oğlu diyarından. Telaferli Türkmansın belli, sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli, Maruf oğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akar suyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni, sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı. Bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Başlıca Türk sporları. Dünyadaki ilk spor okullarından biri Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Sarayı'nda açıldı. Türkiye'de sporun geçmişi çok eskidir. Milattan önceki dönemlere ait belgelerde Türk hakanlarının avlanma, ok atma, ata binme biçimlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Türklerin hem Orta Asya'daki hem de Anadolu'daki hayatlarında atın özel bir yeri vardır ve atlı sporlar en eski Türk sporlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de spor çok önemli olmuştur. O dönemlerde saraylarda spor okulları vardı ve iyi eğitimli sporcular bu okullarda yetişiyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında dünyadaki ilk spor okullarından biri Osmanlı Sarayı'nda açılmıştır. Geleneksel Türk sporları cirit, okçuluk, avcılık, binicilik, matrak, kılıç kalkan sporu ve güreştir. Özellikle Kırkpınar yağlı güreşleri güreşin simgesidir.
2: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.
3: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

diye Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhabe Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: çiğe etme cefaya.
1: Var ol, sağ
2: muhteşem.
1: Ol.
2: Çok
1: değerli
2: tebrizli.
1: Üstad Cavit var Tebrizli.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
2: Var evet gene dayanamadım.
0: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Gel ben söyle.
2: Aynen.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Raskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok teşkilatını da muhafaza etmişlerdir.

teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Ili, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murad'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yaban

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

ağaların ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkaderli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

Horlandık yüzyıldır senden yırakta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları gelen Bırak'ta. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri, ana vatanım.

çare. Bayırı bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak, kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

0: Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin dengizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu. Kışlalarda kırmızı fesler oynardı, matbaklarda türlü taam kaynardı. Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi, hani ihtişam uanuan nice oldu. Sekiz ordu silah andaz dururdu, dengizde karada hükmün yerirdi. Ecnebi düşmanlar haraç verirdi, hani o saltanat o şan nice oldu. Hicaz'a, Yemen'e, Şam'a, Irak'a, Kafkas'a, Gürcü'ye.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti.

gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhabe Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: onda para.
1: Paran kadar konuş.
0: 5 para. 50 bin hava parası.
1: Ne alırsan 5 lira.
2: Kaç paralık adam?
0: Sürdü.
3: ...97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Dairo Moreno'nun seslendirdiği Canım İncicim şarkısı.
4: Göz göze gelince canım ah içim hep titredi. Göz göze gelince canım ah içim hep titredi.

olacaksın. Anne babanın izniyle sen benim olacaksın. Ah canım incidim, kapıyı açtı, masayı kurdu, yatağı serdi. Aman aman aman aman, incitme beni incitme. Ah.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erol Büyükburcu'nun seslendirdiği Dudaklarımda Şarkısın şarkısı.

dudaklarında şarkısın. Sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın ya.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Fecri Ebcioğlu'nun seslendirdiği Tik Tak şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İsmail'e maaşları tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleriyle Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır.

Yolsuzluklar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Bal. 2010. Yönetmen Semih Kaplanoğlu. Yapımcı Semih Kaplanoğlu, Johannes Rexin, Bettina Brokemper. Senarist Orçun Köksal, Semih Kaplanoğlu. Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Ayhan Ergürsel, Suzan Hande Güneri. Bal 2010, bir hikayenin son filmidir. Bu filmden önce yönetmen iki film daha çekmiştir. Bunlar Yumurta ve Süttür. Bu sebeple bu üç filme Yusuf üçlemesi denir. Üç filmde Yusuf'un hayatı vardır. Bal hikayenin başını anlatır. Filmde Yusuf'un çocukluğu, annesi ve babasıyla okul arasındaki yaşamı vardır. Film Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde geçer. Bu bölge ormanlık bir bölgedir. Yusuf'un babası ormanda ağaçlardan bal toplar. Baba bu tatlı yiyeceğe ulaşmak isterken film acı bir olayla biter. Ödüller: 1. 60. Berlin Uluslararası Film Festivali, En İyi Film Altın Ayı Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü. 2. 17. Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Film Altın Koza Ödülü, SİAD Jürisi En İyi Film Ödülü.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Türkiye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Yap'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır.

Kurslar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechavederan'ın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: yolda.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki halk sarayında kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

Türk savunma sanayinin başarıları. Altayana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altayana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altayana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay tankı yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay tankı diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay tankı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan 1489 yılında doğdu ve çocukluğu Kayseri'de geçti. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'na verildi. Mimar Sinan 1512 ile 1521 yılları arasında

Aslında Yeniçeri Ocağı'nda kaldı. Sinan, 1521 yılında Yeniçeri olarak Sultan 1. Selim'in Bağdat seferine katıldı. Mimar Sinan, Bağdat seferinden sonra sırasıyla Rodos 1522, Mohaç 1526, Viyana 1529, Irakeyn 1534, Korfu ve Pulya 1537 ve Boğdan 1538 seferlerine katıldı. Sinan'ın katıldığı askeri seferler hem onun Yeniçeri Ocağı'nda ilerlemesini hem de çağının önemli şehirlerini ve binalarını görmesini sağladı. Sinan, Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlik sanatını öğrendi. Katıldığı seferlerde köprü ve kalelerin yapımında ve alınan şehirlerdeki önemli anıtların onarımında çalıştı. Mimar Sinan, sefer yolları üzerindeki mimari anıtları incelemiş ve gördüklerini ileride yararlanmak amacıyla değerlendirmiştir. Mimar Sinan, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için 2 haftada 3 gemi yaptı ve çok başarılı oldu. Sinan, askerlik kariyerinin son döneminde baş mimarlığa atandı ve baş mimarlık görevini 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sürdürdü. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eserlerinden birisi Haseki Külliyesi'dir. O, baş mimar olduktan sonra da çok kıymetli eserler verdi. Özellikle şu 3 eseri çok önemlidir. İstanbul'da Şehzade Mehmet Camisi ve Külliyesi, Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, Edirne'de Selimiye Camisi ve Külliyesi. Selimiye Camisi ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın en büyük eseri olarak bilinir. Mimar Sinan, Selimiye Camisi'ni 1575 yılında yapmış ve bu esere ustalık eserim demiştir. Mimar Sinan, Bosna'dan Erzurum'a, Kırım'dan Hicaz'a, Mısır'dan Boğdan'a kadar türlü şehirlerde yüzlerce eser yapmış ve pek çok eserinde yapımını yönetmiştir. Özellikle de Prut seferinde yaptığı Drina Köprüsü çok meşhurdur. Mimar Sinan, Kanuni Türbesi ve Rüstem Paşa Hanı gibi çeşitli yapıları da başarıyla inşa etmiştir. Mimar Sinan, 1588'de İstanbul'da ölmüştür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Türkiye'ye Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: var canım. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de spor.
1: Kırkpınar yağlı güreşleri. Kırkpınar yağlı güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Kırkpınar yağlı güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Kırkpınar güreşleri Edirne şehrindedir. Bu güreşler her yıl Haziran ayının sonunda başlar, Temmuz ayının başında biter. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Güreşlerde şampiyon olan pehlivana ise baş pehlivan denir ve baş pehlivan altın kemer kazanır. Bu güreşlerin tarihçesi şöyledir. Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişiyle başlamış. Orhan Gazi, büyük oğlunu Trakya'ya yollamıştır. Gecenin karanlığında askerler ve atlar gizlice sallarla karşı kıyıya çıkmıştır. Askerler dinlenmek için mola vermişler. Bu sırada eğlenmek için güreşe başlamışlar. Askerlerin içinde çok hırslı iki kardeş de varmış. Onlar da birbirleriyle güreşe başlamışlar. Diğer askerler güreşi bitirmiş ama iki kardeşin güreşi bir türlü bitmemiş. Güreş saatlerce sürmüş, sürmüş. Arkadaşları onları ayırmaya gitmişler. İki kardeşi ayırınca kardeşler orada yorgunluktan ölmüşler. Diğer askerler arkadaşları için çok üzülmüşler. İki kardeşi oradaki büyük bir söğüt ağacının altına gömmüşler. Dua edip yollarına devam etmişler. Askerler daha sonra arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etmişler. Mezarları gördüklerinde çok şaşırmışlar. Çünkü büyük söğüt ağacının dibindeki mezardan bir pınar fışkırmaktaymış. Bu ilginç olay dilden dile dolaşmış. Bu iki kardeşin anısına her sene oradaki söğüt ağacının altında pehlivanlar güreşirler. Bu güreşlerin adı Kırkpınar olur. O günden bugüne kadar Kırkpınar güreşleri devam etmektedir. Edirne'de pehlivanlar hala Türkiye'nin en iyi pehlivanı olmak için güreşir. Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından biri de Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf. Avrupa'nın ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yenerek dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf küçük yaşta güreşe başladı. O dönemin en ünlü güreşçilerinden Kel Aliço ve Adalı Halil ile güreşti. 1885'te Kırkpınar'da Kel Aliço'dan baş pehlivanlığı aldı. Avrupa'nın en ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yendi ve dünya şampiyonu oldu. 21 Mayıs 1898 günü Türkiye'ye gelmek için New York'tan bir gemiye bindi. Gemi 4 Haziran 1898 sabahı bir İrlanda gemisiyle çarpıştı ve battı. Bu eşsiz güreşçi bu kazada öldü.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bu

bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Irak'tan başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kader alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı, bir güzel programla yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Çok özgün bir program olacağına inandığımız programımızın ismi Kardeşlik Çağrısı. Kardeşlik Çağrısı programımızda isminden de anlaşılacağı üzere çok farklı, bilindik konulara değineceğiz. Özellikle Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de artık sayıları milyonlara ulaşan kardeşlerimizin de olduğunu düşünecek olursanız, bunun sadece Türkiye'de olan boyutuyla da ilgilenmeyeceğiz. Dünyadaki olan boyutuna da bakacağız. Malumunuz Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden bugüne, hatta daha da öncesine dayanan bir kardeşlik bağı var dünyanın farklı bölgelerinde. Özellikle Orta Doğu denilen bölgede. Bu bölgeden

0: bugün bu programı beraber icra edeceğimiz bir değerli hocamız var. Değerli hocamızın ismi Ahmet Fadlullah. Kendisi uzun yıllar önce Sudan'dan buraya geldi. Belki bir ziyaret münasebetiyle geldi, fakat sonrasında hem Türkiye'yi sevdi ve Türkiye'de uzun yıllardır bizlerle birlikte, hem bu anlamda inancımıza hem de efendim dilimize, kültürümüze hizmet eden bir güzel hocamıza dönüştü. Değerli hocam Ahmet Fadlullah, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım inşallah güzel bir program olacak.
0: İnşallah.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah. Programımızı hocamızla birlikte götüreceğiz. Ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bir sınır koymadık. Belki birçok bölümü oluşacağız. Farklı konuklar alacağız programımızda. Ama ilk birkaç programımızı ben hocamla birlikte geçirmek istiyorum. Çünkü onun Türkiye'ye geliş macerası ve Türkiye'ye geliş macerasından önce yaşadığı, hem böyle tatlı sıkıntılar da diyebiliriz, zorluklar, kolaylıklar ve Türkçe'ye bu anlamda gönül vermesine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetmeye başlayacağız. İsterseniz öncesinden başlayalım. Siz Sudan'da ikamet eden bir üniversite hocasıydınız.
1: Evet efendim.
0: Sonra Sudan'da hatırlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye yoğun bir ilgi olduğunu fark ettiniz, gördünüz ve çalışmalarınıza böyle bu anlayışla start verdiniz. Ayrıca programımızın ismiyle de örtüşen bir kardeşlik hukuku vardı. Siz zaten bunu biliyordunuz. Birebir de buna şahit oldunuz, gördünüz. Bu anlamda hem Türkçe hem de Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma maceranıza isterseniz Sudan ayağından başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim, siz dediğiniz gibi hocam, ben Sudanlıyım. Adım Ahmet Fadlullah. Bizim orada soyad kullanmıyoruz. Fadlullah benim babamın ismi. Hı, ama evet, şu an burada soyadı olarak kullanıyorum. Sudanlıyım. Sudan malumunuz Afrika'da bir ülke.
0: Evet.
1: Efendim, 90'lı yıllarda üniversitedeyken aslında benim uzmanlığı Arap olmayanlara Arapça öğretimi. Ve üniversitede bu şekilde, yani bu alanda okutmanlık yapıyordum. Hani şimdi Yunus Emre Türk olmayanlara Türkçe öğretiyor ya.
0: Evet.
1: Üniversitelere Tömerler'de adı geçiyor tabii, Türkçe öğretim merkezleri. Evet. Biz de orada Arapça öğretim merkezinde Arap olmayanlara Arapça öğretiyordum. Bu alanda yüksek lisansım da vardı. 97 yılında üniversitede tabii Arap olmayan olduğu için üniversitedeki öğrencilerim değişik ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler var. Hatta 70 ülkeden fazla.
0: Evet, evet,
1: çünkü çok, üniversitenin çok de ismi de Afrika Uluslar Arası Üniversitesi.
0: Hmm.
1: Şimdi Arap olmayanlar, böyle bir merkez sadece o üniversitede vardı o zaman. Onun için Sudan'a gelip Arapça ve başka alanlarında eğitim yapmak isteyen öğrenci, orada resmi dil Arapça. Arapça öğrenmesi lazım. Bir, ondan sonra ilahiyat mı okuyacak? Herhangi bir bölüm, Arap dili edebiyatı ya da herhangi bir bölüm okumak isterse tabii devam edecek. Hmm. Nasıl ki Türkiye'ye gelen öğrenciler ilk olarak Türkçe öğrenecekler ya da öğrenirler. Evet. Sonradan üniversitede kendi alanında devam edecek.
0: İlk bir yıl böyle geçiyor
1: tabii,
0: Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Dil öğrenimiyle
1: evet,
0: geçiyor.
1: Bunları niye ben anlattım? Çünkü bize gelen öğrencilerden Türk öğrencileri de vardı.
0: Hmm.
1: Ve ben bunlarla tanıştım.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye ismen olarak geçiyor tarihimizde vesaire, ama gerçek Türk, yani canlı Türk tabiri caizse orada gördüm yani.
0: Evet, canlı
1: Türk. Ve şöyle
0: Türk,
1: çok enteresan bir şey. Aslında şöyle diyeyim, yani biraz önce hem konuyla ilgili, programın ismiyle ilgili, benim normalde Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisanda o alanda devam edecektim. Ama kendi kendime dedim ki, bu Arap olmayanları, Müslümanları özellikle, Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek de istiyorlar. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de Arapça. Ben de kalktım, bunu Arap olmayanlara da bir Arapça öğreteyim ki onlar da o Kur'an-ı Kerim'de manalarını, Kur'an-ı Kerim'de öğrensinler diye. Bunun için bıraktım diğerlerini ve Arap olmayanları öğretimini yüksek lisanda orada yaptım. Hmm. Ve başladım. Yani yüksek lisans aldıktan sonra üniversitede doktora da bu alanda başladım yani.
0: Evet.
1: Bu arada okutman olarak üniversitede çalışmaya başladım. Ve öğrencilerden işte değişik ülkelerden gelen öğrencilere, ta Amerika'dan, Malezya'dan, Afrika, diğer ülkeleri, Arap olmayan Afrikalıları yani diyorum. Bunlar da geliyorlar Sudan'a. Arapça öğreniyorlar, devam ediyorlar. Bunlardan bayağı böyle işte Asya'dan ya da Avrupa'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, başka ülkelerden gelenler de var. Pakistan'dan vesaire. Türklerden birkaç öğrenci var. Ben şöyle anlatayım kısaca bunu, şey yapmak istiyorum. Odada oturuyordum. Yanıma oda, yani hocaların odasında. Ondan sonra bir öğrenci geldi. Simasından belli yani bayağı işte böyle gözlüklü, ama diğer öğrencilerden biraz hararetli, böyle heyecanlı, böyle gayretli bir öğrenci. Ben gördüm aslında daha önce, ama girer girmez odaya selamun aleyküm diyor böyle yüksek sesle. Aleyküm selam dedim, buyur dedim, tamam mı? Ondan sonra dedi ki ben falan hoca için geldim. Hoca yoktu dedim. Nerelisin dedim, tabii Arapça olarak, tabii o zaman Türkçe yoktu. Türküm diyor. Ana Türkiye, ana Türk, ben Türküm diyor. Dedim ki güzel, ama selamu aleyküm değil de selamu aleyküm de. Yani Arapçada böyle telaffuz ediyor. Ben yardım etmek istedim. Hemen yanaştı arkadaş. Hocam ben hafızım diyor. Ana hafızı Kur'an diyor. Ben hafızım diyor.
2: Hay maşallah.
1: Yani Arapçada biliyorum manasında. Tamam. Güzel, sen hafızsın. Selamu aleyküm de. Ondan sonra böyle bir yardım şey yaptım. İlgilendi çocuk. Yani ben hoca aynı zamanda, ama ilgilendi derken ikinci günde geldi. Başka arkadaşları da getirdi. Şimdi hani kardeşliğe gidiyorum.
2: Evet,
1: hani
2: evet.
1: Amacım bunlara Arapça ve Kur'an öğrensinler diye böyle bir girdim ya üniversitede. Bu da geldi. Böyle yani oturdu yani. Diğer arkadaşları da getirdi. Baktım ki çok böyle gerçekten samimi arkadaşlar.
2: O samimiyeti hissettiniz yani.
1: Evet, hissettim.
2: Yani tabir uygunsa diğer milletlere nazaran biraz daha, aynen, samimi gördünüz.
1: Daha samimi
2: bizim arkadaşlarımız.
1: Evet. Ve baktım bunların şimdi elinde kitaplar var. İşte Arapça öğreniyorlar. Tabii Türkçe konuşuyorlar aralarında. O arkadaş da şu anda Türkiye'de bir yerde Diyanet'te görevli yani.
2: Evet.
1: Tamam mı? Diğer bir arkadaşı var, onun daha büyük. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora bölüm başkanı gibi şey yapıyor.
2: Çok güzel.
1: Ondan sonra oraya gitmiş, anlatmış. Geldiler. Ben de yardım ediyorum bunları. Ama baktım bunların hatta ya duruşları diğer öğrencilere göre bir farklılık var. Fark ettim bunu.
2: Evet.
1: Yani Malezya'dan, Endonezya'dan, işte Afrika diğer ülkelerinden gelenler var. Hatta Amerika'dan da öğrencilerim var. Brezilya'dan öğrencilerim vardı, tamam mı? Ama bunların biraz hani gelen medeniyetten gelen bir şey var. Arkadaşlar kendilerine yardım ediyorlar, kendilerine öğreniyorlar. Başkalarını da yardım etmeye de çalışıyorlar.
2: Hmm.
1: Sevdim bunları. Dedi ki onların biraz büyüğü olan, dedi ya biz yurtta kalmıyoruz. Yani okulun yurdunda bir dairede oturuyoruz. Yani başka bir evimiz var. Ya bize mi ziyarete gelir misin dedi.
2: Hmm.
1: Gelirim dedim ben. Akşamleyin onlara gittim. Ve baktım ki sadece 3-4 öğrenci. Bir de okuldaki diğer milletlerden öğrenciler de çağırdılar. Beraber oturuyorlar, çay içiyorlar. İşte Arapça pratik yapıyorlar. Ortamı sevdim ben aslında. Ondan sonra onları da şey yaptım. Baktım aralarında Türkçe konuşurken de o dili de, ben biraz dil üzerinde çalışıyorum ya. Biraz Farsça'da vardı, elbette. İngilizce ve Fransızca bizim Afrika'da biliyorsunuz. Sömürgeden dolayı İngilizce, Fransızca da var. İşte doktora da yapıyorum bu ara. Baktım ki onların dili de bir tatlılığı var. Bir güzel şeyleri var. Ama beni cezbeden şeyi, onların taşıdığı ruh, diğer arkadaşları da yardım ediyorlar.
2: Evet,
1: bunu sevdim ben.
2: Bunun altını çizelim, evet.
1: Evet.
2: Yani sadece kendileri sordum için değil.
1: Hatta arkadaş da şu anda burada doşent gibi şey oldu. Osman Gazi'de dedi ya bizim böyle medeniyetimiz de böyle bir şey var. Bu da zaten burada Marmara İlahiyat'tan mezun bir arkadaş.
2: Evet.
1: O zaman. Dedi biz her arkadaşlar geliyorlar burada, biz beraber işte Arapça pratik yapıyoruz vesaire, bize yardımcı olur. Tamam gelirim dedim. Bundan sonra onlara gidip gelmeye başladım. Sonra bunların hani onların kitapları Latince, Türkçe yani. Bir de Osmanlıca kitapları da var onların elinde.
2: Hmm.
1: Sevdim bunu.
2: Onu fark ettiniz, evet, onu, evet, fark ettiniz.
1: Ya Arapça dünya, kelimelerle Türkçe. Sizin dilimizle konuşurken de ben de bu dili öğrenmek istiyorum dedim.
2: Hmm.
1: Dedi, şakavari gibi. Burada Türkçe öğreten kimse yok. Bunu istersen İstanbul'a gideceksin. Tamam giderim dedim ben. Ve o arkadaşla o kadar bir samimiyet var ki bunlarda. Bir ay sonra kendimi İstanbul'da bulundum.
2: Hmm. çok kısa
1: çok
2: sürede. Evet,
1: çok kısa sürede. Karar verdim, geldim İstanbul'a bu dili öğrenmek için ne yapacağım, doktoru burada yapabilir miyim gibisinden ve geldim. Ve gerçekten ortamı sevdim. O kardeşliği beni cezbetti, çekti.
2: Çok güzel,
1: o yüzden
2: çok güzel.
1: Bırakmadım. Tabii bunu bir ay içerisinde nasıl oldu, İstanbul'a nasıl geldin de bunu da ben anlatırım da. O kardeşliğinde güzel bir hatırası da var. Onu
2: sanırım
1: da anlatırım.
2: Ben de hatırlıyorum. Sanki Uşak'ta yaşadığınız bir şey vardı.
1: Evet.
2: Değil mi, böyle bir şey
1: evet,
2: vardı?
1: Evet.
2: Bence yol yakınken ona bir dönelim.
1: Tamam.
2: Belki ileride unutabiliriz.
1: Tamam.
2: Böyle bir, yani Türkiye'ye gelme noktasında belki ufak bir çekince yaşadınız. Ben ne yapacağım, nasıl karşılanacağım?
1: Evet.
2: Beni nasıl karşılarlar?
1: Evet.
2: Çünkü şey de var mesela, çok tarihten kaynaklı işte siyah beyaz kavramı var.
1: Doğrudur.
2: Bu yani mesela bunu, bizlerde, Müslümanlarda ve Türklerde olmayan biraz özellik olduğunu fark ettiniz sanırım.
1: Evet. Böyle bir şey hatırlıyorum. Bunu mutlaka anlatmam lazım. Çünkü önemli ve özellikle programımızın, zaten programınızda, değerli programınızda kardeşlik olduğu için orada bir şey var. Bunu o yüzden anlatayım. Şöyle efendim, şimdi o arkadaşlarla konuştuktan sonra dil öğrenmek için İstanbul'a gitmem lazım. Hiç pasaportum da bile yoktu efendim. Yani böyle bir düşüncem yoktu yani, yurt dışına gideyim. Zaten okutmanlık da yapıyorum, doktora da yapıyordum. Kariyerim iyi yani gidiyordu. Ama bu arkadaşı sevdikten sonra artık yurt dışına bir gideyim, bir Türkçe de öğreneyim, bir de şey yapayım. Şimdi şöyle şöyle anlatayım. Bizim Afrika'da biliyorsunuz yani sömürgeden dolayı veya bir sıkıntı yaşadık.
2: Evet,
1: yani 100 seneye yakın bir sömürge vardı. Mesela Sudan'da İngiliz sömürgesi. 98 evet. sene kaldı bizde.
2: Evet, az bir zaman değil.
1: Diğer Afrika ülkelerinden Fransa, işte diğer ülkeler vesaire. Şimdi olay böyle olunca bu Afrikalılar, siyahiler yani biziz, beyazlara karşı bir şeyimiz var, bir korkumuz var bunlardan. Bunlar bizi gibisin yiyorlar ya, tabiri caizse. O yüzden bu korku benim içinde de vardı yani.
2: Hatta ister istemez vardı.
1: Tabii. Şöyle hani yurt dışına gidip bir de Türkiye'ye gideceğiz. Avrupa'ya gideceğim yani, İstanbul'a. Arkadaşlar, özellikle evdekiler ve tanıdıklarım, ya ne yapsın, nasıl gideceksin vesaire. Bu konuşmalar da benim içindeki korkuyu da artıyor.
2: Artırdı
1: yani.
2: Evet,
1: arttırdı
2: evet.
1: Ve bir şekilde ayarladım işte biletimi vesaire. Türkiye'ye gidip işte bir araştırma yapayım. O zaman tabii internet falan da fazla imkan da yoktu. 97 bahsediyorum yani. Geldim buraya. Çıktım İstanbul'dan. Şey, bizim başkentimiz ismi Hartum.
2: Hartum.
1: Ben zaten normalde yani hani Türkiye'de Anadolu'dan İstanbul'a giden ya da Anadolu'dan Ankara'ya gelenler gibi illerden, bir ilimden Hartum'a okumak için sadece geldim. İlk defa yurt dışı çekiyorum şimdi. Ondan sonra Türk Hava Yolları gitmiyordu o zaman. Vize aldım. İşte turist vizesi, işte bir aylık. 2 haftamda geleceğim. Çıktım oradan. Arabistan Hava Yolları vardı. Ve Arabistan Hava Yolları ile havalarına bindim. İlk Cidde'de şeyimiz var. Transitimiz var. Konaklama
2: var.
1: Evet, bir 11 saat. Ondan sonra İstanbul'a geçeceğiz. Şimdi bindik uçağa, tabii Sudanlar var, başka milletten vesaire. Tabii içinde korku da var. Ben Avrupa'ya gideceğim, bir de gideceğim yerde dil de bilmiyorum. Bilmiyordum tabii. Cidde'de vardığımızda Arapça hocası münasebetiyle, yani hasabıyla, orada zaten bizim Arap milleti yani. Onlarla fasih Arapça, böyle standart Arapça tabiri caizse, pasaportumu uzattım. Havalında indik tabii Cidde'de. Uzattım. Tabii konaklama var. 11 saat sonradan gidecek. Uçak çıkacak ve gideceğim yani.
2: Evet.
1: Bizi yani biraz yukarıdan bakıyorlar yani, maalesef böyle diyeyim yani. Bu şeyini ben orada gördüm. Yani benim pasaportumu aldı. Alaylı
2: Cidde'de
1: bir şekilde.
2: Tabii
1: Cidde'de. Alaylı bir şekilde pasaportunu uzattı. Yani benim şeyimi dokundu yani.
2: Tabii.
1: Bunu niye anlatıyorum? İçimdeki korku gittikçe de büyüyor.
2: Evet, artarak devam evet. ediyor.
1: Ya kendi kendime aynı bu şeyini unutmuyorum, bu hatırayı. Ya ben burada bir Arap ülkesinde Arapça da konuşuyorum. Fasih Arapça da konuştum. Ama böyle bir muamele de görüyorum. Yarın bu beyazların yanında gideceğim. Beni herhalde yiyecekler yani. Korktum yani açıkçası.
2: Evet, haklısınız yani korkmakta.
1: Yani, ve içimdeki o korku arttı ki geceleyin uyuyamadım yani. Havaalanında zaten dışarı çıkmadım. Yemek de yemedim yani korkudan. Ve ertesi sabah aynı şeyi düşündüğüm şeyi uygulanıyor tabiri caizse. Çünkü sabahleyin anons var. İstanbul'a gidecek uçak. Şu kapıda geçecekler yolcuları diye. Bir geçtim orada sırada benden başka siyahi yok. Hep beyaz zaten. Korku tamamen had safha. Ondan sonra baktım ki o Türkler de bu ömreye gidenler, ömreciciler.
2: Evet.
1: Tabii Türkiye'de bir bilmiyorum yani arkadaşlar şimdi radyoda konuşuyoruz. Bazı hani dil beden dili biliyorsunuz.
2: Evet var. Tabii elbette. Şimdi, elbette. Onu gösteremiyoruz
1: evet,
2: haliyle.
1: Yani gösteremiyoruz. Ama Türkiye'de mesela beğendiğimiz bir şey yüzümüzle, ifademizle, tebessümle böyle yapıyoruz yani.
2: Evet. Kafa sallıyoruz yani. Yani veya tebessüm ediyoruz.
1: Tebessüm ediyoruz. Karşında bir irisini hoş görme ya da hoş geldin gibisinden de böyle tebessüm merhaba falan denilir. Tabii bunu sıraya geçerken de herkes bana bakarak böyle yapıyor. Yani kafa sallıyor. Merhaba manasından söylüyor bana. Söylüyordu tabii. Bizim Sudan'da kafa sallama ve böyle bir ifade bu iyi bir ifade değil.
2: Bir şey gibi mi? Yani ben sana sorarım filan.
1: Sorarım. Görüşeceğiz.
2: Görüşeceğiz gibi bir şey. Ha.
1: Aynen.
2: Tam tersi.
1: Tam tersi. Benim içindeki korku bunu bu ifadeler.
2: O iyice katmerlendi.
1: Hem de nasıl? Ya dedim bunlar ne yapacaklar beni? Ve herkes yani efendim mübalağasız. Kimin gözüme birisine ilişirse o da kafa sallıyor. Yani tabasım da var tabii ben ama tabasımı göremiyordum yani korkudan. Evet. Kafa sallıyor. Yani görüşeceğiz manasında. Acaba uçakta beni mi parçalayacaklar bunlar? Neyse kapıya vardık ve uçağa bindik. Aynen kapı geçtikten sonra beyazlardan başka yok. Sadece ben vardım. Çünkü Türkler bunlar, ömreciler. Uçak dolu. İçeri bir girdim. Anons şeyini... uçaktaki çalışan ismi neydi?
2: Hostes.
1: Hostes geliyor. Tabii benimle İngilizce konuşuyor. Diğerler de Türkçe konuşuyor. Ben sağa sola baktığımda millet yine böyle şey yapıyor. Halbuki bunlar bu siyahlara karşı bir muhabbet var.
2: Evet bir sempati var.
1: Bir sempati var.
2: Evet evet.
1: Sonradan bunu fark ettim. Hazreti Bilal. Bunlar bir de Ömre'den evet, geliyorlar evet, ya. Çok oradan güzel. Geliyorlar. Ondan sonra ya acayip korktum. Uçakta 4 saat mi 3,5 saat mi neydi? İstanbul'a bir vardım. Eyvah ben bu işi bırakmam. Sudan'a dönmem lazım yani kafamda bunu
2: keşke şey yapmayız. Keşke uçağa binmeseydim falan
1: keşke
2: diye
1: binmeseydim.
2: Öyle düşünüyorsunuz.
1: Ama İstanbul'a indim. Sudan'daki tanıştığım arkadaşlar, öğrenciler, buradaki onların tanıdıkları tabii cep telefonu yoktu o zaman.
2: Evet.
1: Aramışlar sabit telefondan ve beni karşılamaya geldiler. Onların tanıdıkları. Eski Yeşil köydeki Atatürk
2: evet,
1: havalimanında.
2: Evet.
1: Bir indim. Tabii dil de bilmiyorum. Baktım her taraf tabelalar Latince. Bildiğim Latince de değil. Yani böyle Latince harfleri.
2: Evet o anlamda o da değil.
1: İngilizce de değil.
2: Hmm.
1: Türkçe. İşte yolcular bilmem falan. Ben bilmiyordum bunları. Ya Rabbi nereye düştüm ben diyorum. Ama o beyaz arkadaşlarla işte o Türklerle takip ettim. Kapıya doğru çıktım. Ama inanın efendim birisi orada beni dokunursa
2: düşeceksiniz.
1: Kapıya bir dışarı çıktım. Tabii orada bekleyenler var. Havalandan şey uçaktan inenler. Bizim o arkadaşlarının tanıdıklarını benim ismim Arapça olarak yazmışlar. Tabii Türkçe bilmediğim için bildikleri için Arapça olarak yazmışlar büyük harfle Ahmet Fadlullah diye bekliyorlar. Böyle asıyorlar. Ben de bunları görür görmez hemen gözüme ilişti. Onlara doğru gittim. Bunlar da bana doğru geldiler. İki kişi. Bir kişi geldi benim çünkü elimde şey. Bir tebessüm etti. Bir sarıldı bunu.
2: O hemen arkadaş, hiçbir şey söylemeden sarıldı.
1: Sarıldı. Yani o sarılma var ya içindeki o korkuyu tabiri caizse
2: aldı götürdü.
1: Aldı götürdü.
2: Oo, çok güzel.
1: Çok rahatladım. Bir de Arapça konuştu benimle.
2: Hmm.
1: Bir de mutavazıhane bir şekilde tebessüm ederek. Tabii Arapça olarak ahlen ve sehlen, merhaben, hoş geldin.
2: İyi ki başını sallamamış.
1: Bu arkadaş
2: sarılmadan önce başını tabii, sallasaydı
1: geri döneceğim. Arkadaş Eser'den mezunmuş. 90'ları da orada. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Ya hala irtibatımız var onunla.
2: Maşallah.
1: Ondan sonra işte hoş geldiniz, merhaba falan. Ondan sonra benim elimdeki şeyini doğru
2: bavulları aldı.
1: Bavullara dışarı çıkıyoruz. Arabaların bulunduğu yere vardık. Arabası orada. Yaşlı biraz, ondan daha biraz yaşlı bir amca var. Bizi görür görmez uzaktan koşa koşa geldi. Selam verdi yandaki. Beni de sarıldı bu. Bir şeyler söylüyor. Helalde hoş geldiniz falan falan diyor. Adam seviyor yani, bunu. Evet, bir misafiri geldi. Bak bunların neyi anlatıyorum. Ben sonradan 97'den beri Türklerle iç içeyim. Bunu gittiğim her yerde bunu görüyorum.
2: Çok güzel yani.
1: Anadolu'ya gittiğim her yerde. Mübalağasız hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine gittim ben. Ve gittiğim her yere. Gerek büyük ilçeler, büyük iller, küçük köylere. Beni görür görmez adam sarılıyor ve hoş geldiniz tebessüm ediyor, kafası da sallıyor. Şimdi artık kafa sallama değil mi? Alıştık, seviyorum bunları.
2: Yani çok güzel
1: bunu,
2: örnek gerçekten.
1: Kardeşliğinin.
2: Yani ben dün gece program hakkında düşünürken kafamda böyle kardeşlik çağrısı isminde bir isim belirdi. Yani ne güzel bir karar olduğunu siz anlatınca anladım.
1: Aynen
2: hocam. Çok güzel düşünmüşüz. Evet. Yani tam mutabık olmuş anlattığımız
1: öyle.
2: Şeylerle.
1: Aynen. Çünkü hocam buranın ben yaşadığım şeylerini 30 seneye yakın gördüğüm kardeşlik Afrika'da bile görmedim. Yani orada yok mu? Var.
2: Olsun,
1: ama
2: var,
1: bu farklı bir şey. Dedim ya bu arkadaşı o sarılma. Diğer amcaya gelip beni sarıldığında. Ondan sonra gittim bunların evinde. Bulundukları yerde İstanbul'da. Bir hafta kaldım. Evet. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Benim elimdeki diplomalarını doktora yapılıp yapılamayacağına araştırma da yaptım. Ama gördüğüm tüm muamelelerinin tamamen kardeşlerinin gösteren muamelelerdir.
2: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu şöyle de ölçebiliriz. Daha doğrusu ölçmekten ziyade. Şöyle bir üst başlık yapabiliriz buna. Biz zaten Hazreti Adem'in torunları, çocukları olmamız münasebetiyle insanlık alemiyle kardeşiz.
1: Kesinlikle.
2: Bir de aynı dinin mensubu olmakla.
1: Evet.
2: Zaten İslam kardeşiyiz.
1: Evet.
2: Zaten ileride bunlara çok sık değineceğiz.
1: Değineceğiz.
2: Konuyla ilgili ayetlerimize, hadislerimize, hatta Peygamberimizin döneminde yaşanmış ve hala yaşana gelen kardeşlik örneklerini de vereceğiz. Ama verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı. Sizi
1: bunu
2: tanımayan
1: bunu
2: insanlar.
1: Bunu her yerde anlatmakla hem şeref de duyarım. Bir, ikincisi yani anlatırken de vücudum şey oluyor. Çünkü ben geldiğim yerden o yerde böyle bir sıkıntı, beyazlara karşı bir korkumuz var. Bunu var. Ama bunu böyle bir kardeşlik insan gördüğünde tamamen bu demek ki yok. Burada
2: evet,
1: bir kardeşlik
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Burada bir insanlık var. Ben 2016'dan beri ailemle burada oturuyorum. Sonradan doktora da İstanbul'da 7 sene kaldım.
2: Evet.
1: Hiç böyle bir kardeşlikten öte bir şey görmedim.
2: Hamdolsun. Yani bu çok olağanüstü bir durum. Yani özellikle bizim ülkemizde de yaşanması. Bu demek ki Allah'ın bir emri olan kardeşliği tesis ettiğimiz anlamına geliyor. Bu siz bunun en güzel örneğisiniz. Efendim birinci bölümümüzün sonundayız ve haftaya da inşallah ikinci bölümde yine Ahmet Fadlallah hocamla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Efendim, Ankaralı namağa takılın. 3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak, sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabaha çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydin'in kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçha ve Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var. Mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti

0: Bombardıman altında kalmamak için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD. Yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldi. Azez bölgesine kimisi Kantar'da yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileriz bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar.

0: sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendim.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Başlıca Türk sporları. Dünyadaki ilk spor okullarından biri Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Sarayı'nda açıldı. Türkiye'de sporun geçmişi çok eskidir. Milattan önceki dönemlere ait belgelerde Türk hakanlarının avlanma, ok atma, ata binme biçimlerine ait bilgiler bulunmaktadır. Türklerin hem Orta Asya'daki hem de Anadolu'daki hayatlarında atın özel bir yeri vardır ve atlı sporlar en eski Türk sporlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de spor çok önemli olmuştur. O dönemlerde saraylarda spor okulları vardı ve iyi eğitimli sporcular bu okullarda yetişiyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında dünyadaki ilk spor okullarından biri Osmanlı Sarayı'nda açılmıştır. Geleneksel Türk sporları cirit, okçuluk, avcılık, binicilik, matrak, kılıç kalkan sporu ve güreştir. Özellikle Kırkpınar yağlı güreşleri güreşin simgesidir.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşme

İki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Güzin ile Baha'nın seslendirdiği Gençlik Başımda Duman şarkısı.

denizin abi, eylemin kızıllar. Yarimden ayrılanı yüreği süzüller. Sandalınız sanki uçan bir kuştur. Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur. Emirgan'dan Marmara'ya, Kınalı büyük adaya, aşkımızın mavi suya gizleyelim biz. Ya ya, ay beyaz denizin abi, eğlenin kızıllar. Yarimden ayrılanı yüreği süzüller. Ay beyaz denizin abi, eğlenin kızıllar. Yarimden ayrılanı yüreği süzüller.

eğlenin kızılar. Yarından ayrılan yüreği sızılar. Hayattan vardı kıymeti baki. Kimimiz sarhoş gibi, kimimiz sanki. Hayat böyle gider gelmez, anlıyorlar neden gülmez. Aşkımızı kimse bilmez, gizleyelim biz. Yahya, ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızılar. Yarından ayrılan yüreği sızılar. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızılar. Yarından ayrılan yüreği sızılar. Ay beyaz deniz mavi, eğlenin kızılar. Yarından ayrılan yüreği

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lale Belkıs'ın seslendirdiği Çilli şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lasal Carco'nun seslendirdiği Gözleri Aşka Gülen şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve

güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

ve Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

olasılık görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım.

Suriye'den başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhave Deran'ın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!

Türk savunma sanayinin başarıları. Altayana Muharebe Tankı. Adını Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yer alan en önemli projelerinden biridir. Günümüzün ve geleceğin muharebe koşullarına cevap verme vizyonuyla geliştirilen Altayana Muharebe Tankı Üretim Programı'nın 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atılmıştır. Program kapsamında ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet Altayana Muharebe Tankı'nı üreterek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecektir. 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle program doğrultusunda 2 adet Altay tankı üretilmiş olup testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Altay tankı yivsiz sessiz 120 mm L55 kalibrelik ana silahı ve en güncel teknolojiye sahip birimlerden oluşan Volkan 2 atış kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir. Yeni ve modern teknolojiye sahip atış kontrol sistemi ile kullanıcısına yüksek ilk atımda vuruş imkanı sağlamaktadır. Altay tankı sınıfındaki tüm tankların üstün hareket kabiliyeti özelliklerine ek olarak sahip olduğu hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde otomatik palet ayarı ve seviyelendirme yapabilmektedir. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemleri sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Altay tankının reaktif ve kompozit bileşenlerden oluşan zırh sisteminde kullanılan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve geliştirilmiş alt sistemler sayesinde minimum ağırlık ve hacimde yüksek seviyede koruma sağlamaktadır. Pasif ve reaktif zırhlara ilave olarak Akkor aktif koruma sistemi entegrasyonu da yapılarak hibrit koruma konsepti uygulanmıştır. Altay tankı diğer tanklar ve daha üst seviyedeki komuta kontrol unsurları ile kesintisiz veri alışverişinde bulunurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı diğer komuta kontrol sistemleri ile de uyumlu olarak çalışabilmektedir. Türkiye'nin lideri askeri araç üreticisi BMC tarafından geliştirilen yeni Altay tankı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın kaleminden kendi hayatı. Ben Sinan. Yaşlı usta Abdülmennan'ın oğluyum. Çocukluğum Kayseri'de bir köyde geçti. Köyüm çok güzeldi. Toprakları çok bereketliydi. Köyümüz geniş bahçeler ve lezzetli meyvelerle doluydu. Köyümde çok mutluydum. Çok meraklı bir çocuktum. Akşamları köy kahvesine koşar, orada hikayecileri dinlerdim. O hikayeciler bize yeniçerilerin hikayelerini anlatırdı. Ben de o yeniçerilerden biri olmayı hayal ederdim. Dünyanın en güçlü hükümdarı Sultan 1. Selim, Kayseri'den asker seçmeye ilk kez o yılın baharında karar verdi. Emir buyurdu ki, Kayseri şehrinden de yiğit ve akıllı çocuklardan asker seçilsin. Allah'a şükür ben ilk seçilen gençlerden biriydim. Uzun boyluydum ve sağlam karakterli bir çocuktum. Başarılı olmak için çok dua ettim. Ailem de izin verince Yeniçeriler beni Yeniçeri Ocağı'na aldılar. Askerlik için güzel bir eğitim aldım. Yetenekli ustalarla çalıştım. Sonra ustalarımız bizi kabiliyetimize göre sınıflara ayırıp hepimize birer meslek öğrettiler. Ben kendi isteğim ve kabiliyetimle dülgerliğe seçildim. Bu mesleği çok sevdim. Sanatımı geliştirmek için her şeyi öğrenmeye çalıştım. Bilgimi artırmak için değişik ülkelere gitmek istedim. Allah razı olsun, Sultanımız 1. Sultan Selim beni birçok seferde yanında götürdü. Pek çok Arap ve Acem ülkesi gezdim. Bu ülkelerdeki sarayların kubbelerini inceledim. Harabeleri gezip bilgimi artırdım. Hep yeni şeyler öğrendim. Sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'da 4 padişahın ve büyük paşaların hizmetinde çalıştım. Ve çok şükür sonunda bir yeniçeri oldum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydin'in kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechabe Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı programla Türkçenin Sesi Radyosu'ndan tüm dünyaya selam etmek istiyoruz. Bu farklı programımızın ismi Dünyanın Kapıları. Dünyanın Kapıları'nı Yunus Emre Enstitüsü olarak ortalama 2009'dan beri çalıyoruz. Ve çaldığımız her kapıdan çok şükür hep evetle dönüyor ve içeriye davet ediliyoruz. İçeriye davet edildikten sonra bu kapılardan orada kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, tarihimizi, ki öncelikle dilimizi anlatıyor ve doğru ve güzel ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Felsefemiz malumunuz olduğu üzere gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Tanış oluyoruz, kapıları çalıyoruz, içeriye giriyoruz ve işi kolay kılmak derdimiz. Bir derdimiz var, yeryüzünde insanlığa ulaşmasını istediğimiz bir inancımız var. O da aslında Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanoğlunun aynı anne babadan türediğini varsayacak, düşünecek olursak, bir kardeşlik söz konusu, ikilik yok, birlik var felsefesiyle dünyadaki tüm milletlere, tüm insanlara sevgilerimizi, iyi niyetlerimizi göndermiş oluyoruz. Dünyanın Kapıları adlı programımızda her hafta farklı konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilk konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü'nde uzun yıllardır görev yapan bir değerli hocamız, sevgili Mustafa Kayıhan. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
0: Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz davetimize. Onca işinizin arasında bize de zamanı ayırdığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle değerli Mustafa Kayıhan hocamın şahsından başlayalım. Sizi kısaca tanıyalım ve programımızı bu minval üzere sürdürelim.
1: Efendim tekrar merhabalar. Şimdi bir Türkoloğa sizi kısaca tanıyalım derseniz
0: tanıyamazsınız.
1: Onu pek kısaca tanıyamazsınız.
0: Evet.
1: İsmim Mustafa Kayıhan. Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Koçbeyli köyü doğumluyum. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul ve liseyi ilçede, Çay ilçesinde okudum. Yeşilçay'da.
0: Evet.
1: Üniversiteye benim için çok enteresan bir kapı olan Kırgızistan'a gittim ve orada Türkoloji bölümü okudum.
0: Evet, Kırgızistan'da.
1: Evet, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi. İlk öğrencilerindenim. Kırgızistan Türkiye Manas
0: Yıl
1: Üniversitesi.
0: Yıl söyleyebilir misiniz?
1: Efendim 99 girişliyim ben.
0: Evet.
1: 2004'te mezun oldum. 5 yıl, 1 yıl Kırgızca, Rusça hazırlık ve 4 yıl lisans eğitimi. Şimdi Türkoloji denince Türkiye'de Türk dili ve edebiyatı akla geliyor.
0: Evet.
1: Fakat bizim dışımızdaki hemen hemen her yerde Türkoloji, Türk dilleri ve edebiyatları, bunun yanında kültür, sanat, siyaset, en kısa tanımıyla Türk'e dair ne varsa bunu çalışana Türkolog deniyor. Bu alana da Türkoloji deniyor.
0: Evet, bu açıklama da iyi oldu. Özellikle bu konuyla ilgili uyarmanız çok güzel oldu. Bizim de kafamızda şekillenmiş oldu bu konu. Lehçelerden, yani Kırgızca'da bir lehçe varsa o da o alana giriyor. Türkiye'deki Karadeniz lehçesi de aynı alana giriyor. Türkolojinin bir alanı.
1: Şimdi ona ağız diyelim.
0: Evet.
1: Lehçe dediğimiz zaman işin rengi biraz değişiyor.
0: Evet, değişebilir.
1: Değişiyor. Türklerde kendimi tanıtırken bir anda Türklere girmiş oldum ama.
0: Evet, olsun.
1: Türklerde gruplar var. Kıpçak grubu, Oğuz grubu, Karluk grubu gibi.
0: Evet.
1: Kırgızlar bu Kıpçak grubunun içerisinde bir lehçe.
0: Lehçe daha büyük lehçe. Bir tabir.
1: Evet.
0: Anladım, tamam.
1: Kendimi tanıtmaya devam
0: evet,
1: edeyim müsaade buyursanız.
0: Çok iyi olacak.
1: Bu programın yayınlanacağını sizden işittiğim bölge içinde bir şeyler söylemek istiyorum kendi
0: evet.
1: geçmişimle ilgili. Efendim ben Cerit yörüklerindenim. Afyon Karahisar çok kozmopolit bir yapıya sahip ve burada çok değişik yörük grupları iskan olmuş.
0: Evet.
1: Türkmen gruplarının yanında köylerde çok değişik yörük grupları iskan olmuş. Cerit yörüklerinin ana yerleşim yeri Kahramanmaraş. Bu vesileyle depremde ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, sabır niyaz edelim. O bölgenin tamamına, bütün illerimize. Kahramanmaraş Beydili boyunun yönettiği bir il, evet, tarihten bahsediyorum. Hı-hı. Burada ağırlıklı olarak Beydili'ne mensup değişik aşiretler var, boylar var. Bunlardan bir tanesi de Ceritler. Bu Ceritler Yavuz Sultan Selim'in Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vermesiyle birlikte Osmanlı'nın iskan politikası ile değişik bölgelere gitmişler. Ağırlıklı gittikleri yer ise Rakka. Suriye'nin değişik köylerinde akrabalarım var benim.
0: Bu güzel bir ayrıntı, evet.
1: Evet. O bölgedeki Türkmenler, Yörükler, birçoğu ile akrabayız. Yani gezsem muhtemelen hem dil ögelerinde hem de kültür ögelerinde birçok ortak özelliği gözlemleyebilirim. Ben Suriye'de bulundum fakat Türkmen köylerini gezmek nasip olmadı.
0: Evet, bu detay konumuza çok mutabık kaldı. Çünkü o bölgelerde programımızın da yayınlanacağını düşündüğümüz için, evet, söylediğimiz için daha doğrusu. Evet. Bu ayrıntı ilk başta ben de acaba neden bu kadar ta Yavuz Sultan Selim'e kadar gittik, buralara kadar geleceğiz diye düşünürken tam o anda söylediniz bu konuyu.
1: Evet, o bölgede akrabalarımız var. Tabii bizimkiler nasıl bir serüvenden geçtiler, bunların kayıtlarını takip etmek mümkün değil. İşte Adana civarında, Kadirli civarında akrabalarımızın olduğunu duymuştum. Ve Batı Ege'nin değişik bölgelerinde akrabalarımız var. Bizimkiler gelmişler, Afyon'a, evet, yerleşmişler.
0: Böyle bir kültürün içinde doğdunuz, büyüdünüz.
1: Doğdum, büyüdüm ve mensubiyetim bu şekildedir. Yani bunu Türkolog olmam hasebiyle araştırdım, inceledim. Evet. Bu sonuca ulaştım. Türkoloji okudum demiştim. Evet. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde. Orada çok değerli hocalarımızdan, Türkiye'nin çok değerli hocalarından Türkoloji eğitimi aldık. Tabii insan kader çizgisinde pat diye geldiği yere gelmiyor. Evet. Hemen geldiği yere gelmiyor. Sonra hayatımı düşündüğümde ben 4. sınıftayken de arkadaşlarımla, çevremdekilerle atasözü yarışmaları yapardım. Pek yanaşan olmazdı ama dile ilginin başladığını sonradan bakınca öyle gözlemleyebiliyorsunuz. Dile ve kültüre olan ilginin. 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsü'nü, evet, bir arkadaşımın tavsiyesiyle başvurdum. Ondan önce tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün bir sertifika programı var. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında. O sertifikayı aldım. Enstitüye başvurdum ve Kazakistan'a, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne Türkçe okutmanı olarak görevlendirildim.
0: Evet. Macera o zaman 2011
1: Mayıs'ında başlıyor.
0: Mayıs'ında, evet, Yunus Emre Enstitüsü ile tanıştınız artık.
1: Evet.
0: Tam da alanınız olan, sizin o yetiştiğiniz kültür, ilgi alanınız, ayrıca kendinizi geliştirdiğiniz ve sevdiğiniz alan olan Türkoloji alanında hizmet ve faaliyet yürütmek için tam da aranan adrese gelmiş oldunuz. Kader böyle ne olmuş?
1: Tecelli
0: etmiş sizin üzerinizde. Siz de bunun için çaba göstermişsiniz. Çok güzel bir sonuç. Evet. Ama hayatta düşündüğümüz anlamda sonuçtan ibaret değil hayat. Genelde bir süreç.
1: Süreç işliyor. Evet, devam eden
0: hemen
1: bir süreç
0: şey,
1: var.
0: Evet, şimdi nokta koymuş değiliz. Siz 2011 itibariyle Yunus Emre Enstitüsü'nde çalıştığınızda Kazakistan ve başka ülkeler de var sanırım. İsterseniz ülkelerin isimlerinden bahsedip sonra tekrar bir içindeki olaylara dönmeye çalışalım.
1: Evet efendim. Ben çok kısa bir süre Türkçe okutmanlığı yaptım. Yaklaşık bir ay, iki ay gibi, tam hatırlayamıyorum. Bir süre sonra idarecilik görevi verdiler. Ve bu eğitimi almak için Ankara merkeze geldiğimde küçük bir masa etrafında toplanabilen, sayıları 4'ü 5'i bulan kültür merkezleri vardı. Şimdi aklıma kalanları sayayım. Çünkü sürekli içinde olduğumuz için yılları takip etmek, akılda tutmak pek mümkün olmuyor. 2009'da özel bir kanunla, 2007'de özel bir kanunla kurulan Yunus Emre Enstitüsü 2009'da ilk kültür merkezlerini açıyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Bosna. Arnavutluğu hatırlıyorum.
2: 2009 yılı diyoruz.
1: 2009, evet. Yanlış hatırlamıyorsam Arnavutluğu hatırlıyorum. Mısır.
2: Evet.
1: Daha sonraki yıllar, yıl söyleyemem. Mısır'ı hatırlıyorum. İran, Tahran, Yunus Emre Enstitüsü'nü hatırlıyorum. Çevremizde ana merkezleri bulunan Osmanlı coğrafyası ya da gönül coğrafyamız denilen alanların başkentlerinde Yunus Emre'ler böyle baharda açılan papatyalar gibi açılmaya başladı.
2: Çok şükür.
1: Ve gelişe gelişe bugün Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılında 100'e yaklaşan kültür merkezleri oluştu.
2: Evet, bu kısa sürede aslında ciddi bir çalışma. Belki ona da ayrıca değiniriz. Siz bu arada Kazakistan sonrası eğitim almak için buraya döndünüz, değil mi?
1: Evet.
2: Ve devamında sanırım Balkanlar'da görev almaya başladınız.
1: Kazakistan'da yaklaşık bir yıl görev yaptım.
2: Bir yıl yaptınız.
1: Evet. Yani evet. Kırgızistan'dan sonra Kazakistan benim için çok yabancı olmadığım bir coğrafyaydı. Zaten o yüzden o bölgeye görevlendirildim. Diline ve kültürüne vakıf olduğum için. Orada çok güzel dostluklar edindik. Yani evet. Çaldığım, Yunus Emre'de çaldığım ilk kapı Kazakistan'dır diyebilirim.
2: Evet, evet.
1: Bu bağlamda gönül kapılarını da çalmak o bölgede nasip oldu. Kazakistan köklü medeniyeti.
2: Astana sanırım, değil mi?
1: Astana, Yunus evet. Emre Türk Kültür Merkezi. Sonra bir ara Nur Sultan oldu. Tekrar değişti malumunuz. Gönül kapılarını çalma noktasında da Kazakistan benim için ilk göz ağrım. Astana, evet, ilk göz ağrımdır. Kazaklar çok medeni bir evet. millet. Yani Orta Asya'nın en medeni topluluklarından birisi diyebilirim.
2: Şehirleşme anlamında da öyle bildiğim kadarıyla.
1: Efendim Astana'yı ben biraz Astana-Almatı ilişkisini biraz Türkiye'ye benzetiyorum. Evet. Yani Almatı'ya İstanbul dersek kültürün eski payitaht olması,
2: evet.
1: başkent olması ve kültürün birçok unsurunu bünyesinde barındırması dolayısıyla Almatı'ya İstanbul dersek Astana'ya Ankara diyebiliriz. Hmm.
2: Evet, iyi bir benzetme gerçekten de şöyle düşündüğümde evet hak veriyorum. Bu burada Kazakistan'da belki Kırgızistan'da kısmen ama üniversite hayatı da var. Yine Balkanlardan da birkaç bulunduğunuz yerlerin isimlerini alarak şeye geçelim istiyorum. Programımızın en önemli bölümüne. Sizin yüreğinize dokunan ve sadece sizin yüreğinize dokunmakla kalmayıp karşımızda demeyelim yanımızdaki insanların, gittiğiniz bölgedeki insanların, tanıştığınız insanların, bölgenin, çevrenin, oradaki insanların yüreğinize dokunuşu, sizin onların yüreğine dokunuşunuz, ilişkinin başlayışı, iletişimin başlayışı ve bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonuyla da örtüşen bir hale dönüşümünü konuşalım. En önemli noktası burası zaten.
1: Evet efendim.
2: Balkanlarda nerelerde görev yapmıştık?
1: Efendim Kazakistan'dan sonra görevlendirilmem yaklaşık bir yıl sonra Bosna Hersek'e, evet. Foynitsa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne şube müdürü olarak oldu.
2: Evet.
1: Foynitsa benim için Balkanları tanımak, ecdadı Osmanlı'yı tanımak adına çok enteresan bir yerdir.
2: Evet.
1: Yani o kapı bana kitaplarda okuduğum tarihi böyle somut olarak açtı diyebilirim. Hmm. Bende oluşan şahsi kanaat şudur Balkanların değişik bölgelerinde bulunduktan sonra. Kitapları okuduktan sonra Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyayı gözünle görmeden tam manasıyla idrak edemiyorsunuz.
2: Evet.
1: Tarihi idrak edemiyorsunuz. Kültürünüzü, nasıl bir medeniyetin mensubu olduğunuzu, o insanların yani Osmanlı coğrafyasında, gönül coğrafyamızda bulunan insanların, eserlerin durumu, bu hususlar bende çok ilginç kapılar açtı.
2: Evet. Bir kapıdan girdiniz ama birçok kapı açıldı.
1: Evet.
2: Evet. Evet. Bosna Hersek sonrasında var mı? Başka bir?
1: Var efendim. Bosna Hersek sonrasında da Romanya görevlendirme var.
2: Var. Evet. Sonrasında Türkiye maceranız var.
1: Sonrasında Türkiye'ye
2: evet.
1: geldim.
2: Yanlış olmayacaksa şöyle özetleyebiliriz. Türkiye'den başlıyoruz. Afyon'dan başlayıp.
1: Evet.
2: Kırgızistan'a giden bir süreç var.
1: Evet.
2: Kırgızistan'dan Kazakistan'a, Kazakistan'dan Bosna'ya, Bosna'dan Romanya'ya ve sonra Türkiye'ye.
1: Türkiye'ye.
2: Evet, bu anlamda o önemli konu dediğimiz, yani Yunus Emre Enstitüsü'nün misyonuyla örtüşen, yine Yunus Emre'nin felsefesiyle, inancıyla birebir örtüşen konumuza gelelim. Zaten amaç da bu değil midir? Yani gönül kazanmak değil midir insana düşen? Gerek ülkemizde gerekse dünyanın herhangi bir yerinde, kim olursa olsun, ne olursa olsun aynı inançtan olmamız da gerekmiyor. Çaldığımız kapılarda yüzümüze tebessümle bakan insanlarla karşılaşmak bizim için herhalde dünyanın çok çok malından daha değerli olsa gerektir.
1: Elbette.
2: Tanıştığımız insan sayısı artsa da sayıdan ziyade niteliğe bakmak gerekiyor burada. İşte yaptığınız işte belki de kaba bir şekilde özetleyecek olursak, yapılan işte aslında bunu sağlıyor. Bizi gördüğünde bizden kastımız Türk, Türkiye, bizim insanımız, Türkler veya yüzünde tebessüm açan insanlar ve bu insanlardan zarar gelmez. Bu insanlar gittikleri her yerde medeni insanlardır. Güzellikle, suhuletle, uhuletle işlerini hallederler diye hemen ellerini uzatırlar. Sonucuna götürmektir bizim amacımız.
1: Evet.
2: Belki biraz uzun oldu ama kısaca kabaca böyle özetleyebiliriz.
1: Evet.
2: Bu orada yaşadığınız şeyden de başlayabiliriz. Kırgızistan'dan da başlayabiliriz. Dünyanın kapılarını açtınız siz artık.
1: Evet efendim.
2: Kırgızistan ilk kapı olmuş. Açtığınızda burada karşılaştığınız ilginç, önemli, güzel anılarınıza şöyle bir kısa süreli bir uçuş yapalım istiyoruz.
1: Buyurun. Efendim, Filistin'i de zikretmeden geçmeyelim.
2: Ha, evet.
1: Kudüs. Kudüs-i Şerif benim için önemli bir kapıdır. Malum eski şehirlerde yönler kapılarla anılıyordu.
2: Evet.
1: Yani kapı kelimesinin Türkçedeki bir karşılığı da devlet demek.
2: Evet.
1: Devlet kapısı diye tamlama olarak geçiyor.
2: Daha hala kullanılır.
1: Evet. Yani kadim şehirlerde de her çıkış bir kapı, bir şehir ismiyle anılıyor. Kudüs'te kapılarla anılan bir şehir. 70 gün Kudüs'te görev yapma şerefini verdi devletimiz, devlet kapısı bana. Bu noktada da onu da zikretmeden geçemeyeceğim.
2: Evet.
1: Şimdi sizin buyurduğunuz gibi yine devlet bursuyla gittiğim için, devletin imkanlarıyla gittiğim için Yunus Emre bünyesinde olmasa da devlet kapısından çaldığım bir başka kapı, bir başka gönül coğrafyası, Türkistan coğrafyasının kapısı Kırgızistan'la başlamak istiyorum. 19 yaşında başladı Kırgızistan'da öğrencilik, üniversite öğrencilik hayatım. Kırgızlar çok cana yakın bir topluluk. Yani dilleri Oğuz grubu tarafından net olarak anlaşılamasa da İçinde biraz zaman geçirdiğinizde,
2: evet,
1: anlayabileceğiniz, ortak bir sürü kültürel ögeyi görebileceğiniz bir topluluk ve çok zeki insanlar var Kırgızistan'da. Yani zaten o bölge, özellikle Oş bölgesi, güney tarafın insanı zekasıyla Türk tarihinde ön plana çıkmış bir bölgedir. Kırgızları ben mülayim, hoşgörülü ve tam manasıyla bir Türk topluluğu olarak tanıdım. 5 yıl içlerinde bulundum. Orada çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Yani o kapı benim için Türkistan'ın ilk kapısıdır. Yani işte Doğu Türkistan diyoruz Çin'de bulunan yere. O bölgeye pek çok Türkolog, Batılı Türkolog, şarkiyatçı, Orta Asya diyor ama ben ısrarla o bölgenin Türkistan olduğunu, doğusunda bir Doğu Türkistan olduğunu, bizim de Batı Türkistanlı Türkler olduğumuzu söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum.
2: Evet.
1: Böyle ifade etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Türkistan'ın göbeğinde bir toplulukla tanışmak, akrabalarımızla tanışmak benim için çok ilginç bir deneyimdi. Ve 5 yıl hayatımın, gençliğimin en güzel yıllarında bu güzel insanlarla birlikte oldum. Onları tanıdım, onları tanıma şerefine nail oldum. Bununla ilgili çok mutluyum. Orada küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Beni etkileyen bir anekdot.
2: Elbette.
1: Üniversitenin hazırlığın ilk yılında bir şiir programı yapılacak. Ben de işte köyden evet ilçede okumuşum ama köyden çıkmış kabuklarını kırmaya çalışan bir delikanlıyım.
2: Evet.
1: Kendi kendime bir topluluk önünde konuşmam gerektiğini, bu kabuğu kırmam gerektiğini telkin ederek ortak bir şiir programında sunucu olarak vazife
2: görev aldınız.
1: Görev aldım, beni seçtiler sağ olsunlar hocalarım. Yanımda bir Kırgız arkadaşımla birlikte beraber sunuculuk yapacağız. Ben de o yıllarda yani diyebilirim ki Necip Fazıl'ın Çile kitabının hafızıyım. Neredeyse tamamını ezbere biliyorum. Ve birçok kimsenin de zevk aldığı, haz aldığı gibi Sakarya
2: şiiri.
1: Sakarya şiirine aşk derecesinde okuyorum, seviyorum ezberimde. Şiir gecesi olunca sunuculuğun yanında bir tane de şiir okumak istedim. Kabul edildi ve Sakarya haliyle seçeceğim şiir Sakarya oldu. Provalarda Sakarya'yı okuyoruz. Tabii biz herhangi bir tiyatral eğitim almadık o güne kadar. Üniversite bir tiyatrocu tuttu. Profesyonel bir tiyatrocu bizi eğitiyor. Fakat tek kelime Türkçe bilmiyor. Ben Sakarya'yı okurken birkaç yerde düzeltme yaptı. En son artık belirli bir samimiyet oluşunca yanıma geldi ve dedi ki Mustafa, okuduğun şiirdeki kelimelerden birazını anlıyorum ama tam manasıyla ne dediğini anlamıyorum. Ama senden bir tek şey istiyorum. Belli ki bu bir nehir. Bir tek şey rica ediyorum. Program başladığında şu büyük karşıdaki büyük duvara bak ve o nehrin aktığını gör. O zaman şiiri yaşayacaksın. Ben ondan sonra içimden okusam da bir başkasına okusam da Sakarya'yı hep karşında akarken gördüm ve öyle okudum.
2: Eyvallah.
1: Hala benim için o şiir okunduğunda ya da ben okuduğumda karşımda bir nehir akıyor.
2: Evet.
1: Evet.
2: Böyle nehir aksın. Sohbetimiz de aksın.
1: Evet.
2: Nehir de aksın. İnşallah sonsuza dek aksın. Akacaktır da inşallah. Akmayı hak ediyor da.
1: Evet.
2: Sakarya'da geçtiği gibi. Dünyaya eğer bir iz bırakılacaksa bu yine Yunus Emre'nin inancından kaynaklanan bir iz olmalı. Çünkü dünyaya verebileceğimiz, önceden cevap diyordum ama cevap demeyeyim. Çünkü sorulara cevap veriliyor.
1: Evet.
2: Belki 90'lı yıllarda sorular aranıyordu, sorular soruluyordu, cevaplar veriliyordu. Çevreme baktığımda artık pek ne soru soran ne de cevap arayan insanlara pek rastlamıyorum. Bu anlamda cevap da demeyelim ama dünya eğer bir şey arıyorsa, adına huzur diyelim, adına belki mutluluk diyelim, tabii tartışılır bunlar. Aranan şeyin o özde olduğunu içinize döndüğünüzde, dünyadan herhangi bir insan içine döndüğünde Allah'ın o içi yerleştirdiği mekanizmadan Yunus'a doğru bir yol olduğunu, kalpten kalbe bir yol aktığını göreceğiz. Nehir de akacak, o yollar da akacak. Bu Kırgızistan'dan Kazakistan'a girecek olursak.
1: Evet.
2: Belki programımızı biraz uzatacağız. Gerekirse iki bölüm halinde yayınlayabiliriz. Oradan da dilerseniz Kazakistan'dan da yine yüreğe dokunan anekdot diyelim, anı diyelim, hatıra diyelim, ne derseniz.
1: Evet.
2: Birkaç şey söyleyebilir miyiz Kazakistan'la ilgili?
1: Elbette efendim. Efendim şimdi nehir ve akma denince şunu da zikretmeden geçemeyeceğim. Kazakistan'a geçmezden evvel bir Türk medeniyetinden bahsedeceksek bence bu medeniyetin sıfatı şiirdir.
2: Evet.
1: Şiir medeniyeti. Biz aşkımızı ve acımızı hep şiirle dile getirmişiz. O yüzden bakın dünyanın bir tarafında da kendimizi ifade etmek için şiiri kullanıyoruz.
2: Evet.
1: Bizim medeniyetimizin en büyük unsuru bu. Yani İstiklal Marşımız dünyada nefis bir formatta yazılmış bir şiir.
2: Evet.
1: Benim için de Yunus Emre Enstitüsü şiir gibi geçti. Yani özellikle bulunduğum coğrafyada böyle şiir gibi geçti, o tatla geçti. Kazakistan bu şiirin farklı bir kıtasıydı. Kazakistan genel manada Türklük bilinci en kuvvetli olan Kıpçak grubun için söylüyorum. Yani Oğuz grubunda Azerbaycan'ı diye bir başkası diyebilir. Efendim Türkmenleri bir başkası zikredebilir. Fakat Kıpçak grubu içerisinde Türk kelimesini çok rahatlıkla kullanan, Türk kelimesini kullanarak kurumlar kuran ve bununla alakalı güzel araştırmalar yapan çok enteresan bir devlet.
2: Evet.
1: Ve millet. Kazaklar bilinçli bir topluluk. Mesela bu arada Türk Akademisi'ni zikretmeden geçemeyeceğim.
2: Evet.
1: Türk Akademisi Türkoloji manasında benim için çok ilginç bir kapıdır. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan piramit şeklinde bir cam yapının içerisinde kütüphanesi bulunan bir bölümünde bizim de kitaplarımız var. Bulunan bir yapı ve içerisinde Türk dünyasından çok değişik akademisyenler var. Ve bunlar Türk coğrafyasında, işte Sibirya'dan tutun değişik coğrafyalarda akademik araştırmalar yapan bir topluluk. Ve başında da çok akıllı yöneticiler var. Şimdi çok farklı anekdotlar beklediğinizi biliyorum. Onları müsaade ederseniz işte Bosna ve Romanya'ya bırakayım.
2: Tamam, tabii.
1: Burada biraz daha evet. Yunus Emre ve resmi
2: tabii.
1: formatta gidelim. Efendim, Türk Akademisi'nin başkanı ile yaptığım bir toplantıda çok rasyonel bir cümle kurmuştu. Bence Türk dünyasının dikkate alması gereken, hatta Türkiye içerisindeki kurumların da dikkate alması gereken en önemli şey bu. Şunu söylemişti, yani bazı noktalarda işbirliği protokolleri yapalım, ne yapalım gibi bir şey konuşurken, bir tek şey rica ediyorum Mustafa Bey demişti, kağıt üzerinde kalmasın.
2: Evet.
1: Kuvveden fiile geçirelim.
2: Evet. Bizde de yaygındır aslında bu,
1: evet.
2: Kağıt üzerinde.
1: Kağıt üzerinde kalmasın.
2: Kalmasın.
1: Kuvveden fiile geçirelim. Şimdi bu kağıt üzerinde kalmanın Romanya versiyonunu biraz sonra anlatacağım.
2: Evet.
1: Müsaade ederseniz.
2: Tabii ki.
1: Çok köklü bir medeniyet, Kazaklar köklü bir millet ve Türklüğe dair birçok motifleri taşıyan, şerefle taşıyan, dillerine sahip çıkan, kültürlerine sahip çıkan bir topluluk. Kazakistan benim için hayranlık uyandırıcı bir kapı olarak
2: evet.
1: açıldı ve kapanmaz biliyorsun.
2: Kapanmaz,
1: bu tür kapılar
2: evet.
1: kolay kapanmaz.
2: Bizde de öyledir zaten. Genel anlamda şöyle çocukluğumdan itibaren bir metafor benzeri bir şey söyleyeyim. Bir kere bir kapı açılmışsa evet. sizin için
1: evet.
2: çocuksunuz mesela. Bizde aklıma şey geldi, tandır vardı. Ankara'da yaşamama rağmen yani Gecekondu bölgesinde böyle lokal tandırlar yapılmıştı. Böyle yufka ekmekleri pişirilirdi. O tandırda hani köy yerlerinde olduğu gibi klasik tandır olmuyor. Kapı kapalı. Kapıyı vurdunuz. Tık tık. Kapı açıldı. Sizi tanımıyorlar. Kimin oğlu, kimin kızı olduğunuzu bilmiyorlar. Elimizde yumurtaları verdiğimizde
1: evet.
2: biz ona kaygana derdik.
1: Evet.
2: Yumurtalı kayganayı yapıp bize verirler. Sadece bana değil, herkese. Ve çocukluğumdan gençliğime tabi artık kalmadı öyle şeyler ama o teyzeleri hatırlıyorum. O teyzelerin açtığı kapılar hiç kapanmadı.
1: Evet.
2: Hala içinde tanış olduklarımız var. O kapı hep açıktır bize.
1: Evet efendim.
2: Bizim de kapımızı açtığımız ve biz ölene kadar da belki de çocuklarımıza miras bırakacağımız, bakın örnek veriyorum. Mustafa amcanız geldiğinde yani tanışıyor dememize bile gerek yoktur. O baba yadigardır artık ve kapı sonsuza dek açılır.
1: Evet.
2: Açıktır. Evlatlara da verilir. Buradan devam edebiliriz.
1: Ya, efendim Kazakistan'la ilgili son söylemek istediğim benim gönlümden geçen bir şey. Belki buradan bizi dinleyen Kazak makamları da olabilir.

0: Kazaklar abaya çok önem verirler, malumdur. Pek çok kıymetli büyükleri var fakat abay başkadır.
1: Evet.
0: Yunus Emre'nin muadili bir abay enstitüsünü dünyada yanımızda görmek ne kadar güzel olur.
1: Çok güzel, evet.
0: Benim için mesela fahri bir kazak olarak söyleyebilirim. Abay enstitüsü güzel bir faaliyet olur ve dünyanın pek çok yerinde...
1: Yok değil mi böyle bir şey?
0: Yok efendim, yok. Yani
1: sanki var
0: şey
1: gibi
0: manasında söylüyorum.
1: Evet, evet.
0: British Council, Goethe, Cervantes,
1: evet, anladım.
0: Yunus Emre ayarında bir enstitü olarak
1: İnşallah
0: söylüyorum.
1: Bu ulaşır, çağrışım yapar.
0: Yerelde bilemiyorum. Evet efendim, Bosna Hersek yönümüzün neden batıya döndüğümüz, Balkanlar özellikle Balkanlarda niçin o bölgeye yöneldiğimizle alakalı bana enteresan kapılar açtı.
1: Evet.
0: İnsanlar kendi aralarında şunu söylüyorlar: Osmanlı neden Anadolu'ya yatırım yapmadı da hep Balkanlara yaptı?
1: Evet.
0: Şimdi bunun kabul edenlere çok değişik cevapları var. Osmanlı'nın bir dünya fikri vardı, bir ukba fikri vardı,
1: evet,
0: bir hedefi vardı, bir fetih anlayışı vardı. Bu fetih de yine programımızın adı olan kapılarla ilgili. Malum miftah, anahtar içeriden açar, dışarıdan değil.
1: Evet.
0: Kapıyı içeriden açar. Dışarıdan açtığınız zaman doğuda buna şey deniyor. Mesela Azerbaycan Türkleri şöyle der: kılıç Müslümanısa, bir şeyi zorla mı yaptırayım sana?
1: Evet.
0: Kılıç Müslümanımız.
1: Anladım, evet.
0: Oysa fetihte kılıç Müslümanlığı yoktur. Türklerin en hassas olduğu konulardan bir tanesi de belki bu. Gittiği bölgelerde önce kalp kapılarını açmış.
1: Evet, gönüller fethedilmiş.
0: Evet, gönül kapıları.
1: Zaten fetih denmesi de ilginç değil midir? Fetih, Fatih, fethetmek.
0: Tabii Fatih
1: i̇şgal,
0: açan.
1: İşgal değildir.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: işgal
0: tabii
1: değildir.
0: Yani
1: bilinçli seçilmiş bu kelimeler yani.
0: Yani kapının içten açılıyor olması, düşündüğünüz zaman anahtar içeri girip içeriden açıyor. Dışarıdan koç başıyla açtığınız zaman o fetih olmuyor.
1: Evet.
0: Başında
1: kılıç hakkı oluyor.
0: Kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyen Bizans kardinalini o zaman anlıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Balkanlar kitaplar arasında kaldığımız, kitaplarda okuduğumuz, ya ne yapmışız biz buralarda dediğimiz şeyleri size fiili olarak anlatıyor gittiğiniz zaman o coğrafya. O coğrafyada gezerken kendisine şu soruyu sormayan insan olduğunu zannetmiyorum bir Türk'ün. Ya buralara siz nasıl geldiniz? Buralarda nasıl yürüdünüz? Bu fetihleri nasıl yaptınız? Bu insanların gönlünü nasıl aldınız?
1: Hangi ruhla?
0: Hangi ruhla?
1: Değil mi?
0: Şimdi
1: ve fiziki şeye de bakın yani ayrıca. Belki değinilmez ama
0: evet.
1: Yani şaka değil, gerçek olarak söylüyorum. Kondisyon derler ya,
0: evet,
1: modern tabirle. Bu ne kondisyondur gerçekten de? Bu iletişimin ve teknolojinin olmadığı çağlarda nereden nereye gidiyorsunuz? Şöyle bir bak. Gerçekten yani, müthiştir ya.
0: Şimdi Bosna Hersek 1453'te İstanbul'u alıp orayı bir Türk şehri haline getiren, yerel unsurları küstürmeden Türk şehri haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han 1463'te 10 yıl sonra Bosna'da.
1: Evet.
0: Ve Bosna kılıçla alınmıyor. Başka kılıçla alınan ülkeler sayabilirim size. Oralarda hala yangınlar devam ediyor.
1: Evet.
0: Hala tefrika var. Firak,
1: evet,
0: şikak denilen yangınlar devam ediyor. Fakat Bosna'da farklı bir tat var, doku var, yumuşaklık var. Bu yumuşaklığı sağlayan ne biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yüzyıllardır Fransiskenlerin kendilerinin şölenlerle kutladığı bir faaliyet var. Milodraj denilen köyde, Foynitsa'ya çok yakın bulunan Milodraj denilen köyde Ahitname günü denilen bir kutlama. Bu kutlama Fatih Sultan Mehmet Han'ın o bölgeye otağı kurması, karşıda herhangi bir savaş gücü yok. Fransisken manastırından gelen, onlar kendilerine Franevs diyorlar.
1: Evet.
0: Biz papaz diyoruz bildiğimiz tabirlerle. Fakat onlar Franevs diyorlar. Franevs'in gelip efendim bize bir amanname verin demesiyle kendilerine verilen ve bugün gururla dünyaya sunabileceğimiz o amannamenin kutlaması. Her yıl kutlanır bu ahdname günleri Mayıs ayında ve kendileri kutlarlar bir şölen halinde. Oranın Fransiskenleri.
1: Evet, şöyle araya açılan benim anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz de öyle anladı. Bosna'ya kolay girmişiz ama kolay çıkamayacak gibiyiz.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

diye Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydin'in kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçha ve Deran'ın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım

başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechab-e Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Raskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlar.

adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Türkmenleri ili, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murad'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın, Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ile oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar Konar Göçeri'de

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkadirli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki halk sarayında kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek, bu rolün iki ülke ilişkileri

ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhabe Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytre iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Эпанажа.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

İler Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Amilli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alan Ay Yıldızlılar puanını 10'a yükseltti ve bitime bir maç kala ikinciliği

bronz madalya. Uluslararası Ulaanbaatar Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Elvira Süleyman Kamoğlu, kadınlar 57 kiloda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken Kamoğlu, Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

Almanya'da ilk gün 8 madalya. Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 11. Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nın ilk gününde milli sporcularımız 8 madalya kazandı.

para tekvando Grand Prix Roma'da 5 madalya. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Grand Prix 2026'da milli sporcularımız büyük bir başarı elde etti. Türkiye organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Mahmut Bozteki 63 kilogramda altın madalya kazanırken Meryem Betül Çavdar 52 kilogramda gümüş madalya elde etti. Nurcihan Ekincigül, Gamze Özcan ve Alican Özcan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaan Işık Koşaner Roland Garros Junior'da 3. tura yükseldi. Roland Garros Junior'da mücadele eden milli tenisçi Kaan Işık Koşaner 2. turda 10 numaralı seri başı Ryo Tabata'yı 6-0, 2-6, 6-4'lük setlerle mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Milli golfçilerden Estonya'da çifte podyum. Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Sudebay turnuvayı ikinci sırada tamamlarken Adana Arin üçüncülük elde

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552

sayfası yurtfm.org. Adres yurtfm Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurtfm

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan bedene can veren

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendil ayrılıktır, aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

0: Atma yevli yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlaram, gözüme yaş bağlaram. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlaram. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qiymir yatağın. Ne koyurlar göz açaq, ne koyurlar yatağın. Kurbanam bu çərçüğün toprağına, daşına. Çok garibler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar havar eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu.

başım tərsə kəssələr, yalan demem canı uçu, dostum mənim çiğisid, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, kirazın yaş uğraydı, düşəndəm qərə günə, bir mənə baş uğraydı. Ceyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər, vəfasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə, bir baş vur, öz yolun da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler, bina vurdu, doktor neyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım, varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim, dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər, eylik adamlık kalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desem dal dalar, nişi varlı insanı xaq karşılar. Dal dalar, ama yoksul gelende her şey hüzün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana, bir güne biz düşmüşük dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Şerfiş'ten Erbil aydı, Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş başlırdı kardeşim, o yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım, ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün namına, dal ürəcim gamına, çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister, bir garip zan seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hapta garip, ay garip, gurbette göğe baktım, yıldız garip, ay garip, kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti, elu yetse zulmetme, bin eli giden gitti. O da gitti, ataşım o da gitti, varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti, dünyamızı hissettik ömür de o.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir bel bükülmüş insana döndüm. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. Seçerdim ölçerdim verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğruyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şoğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Savaşlar yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçha ve Deran'ın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak resimleri, olmasınları, olmayacakları, olmadıları unut.

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor gibilerini unut.

ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, öyle unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.